0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Science World'de açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın, hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Nüfus sayımı gecesi 11 Ağustos Salı günüydü. Nüfus sayımına her hanenin katılması zorunludur. Nüfus sayımı formunu doldurmak için hala zamanınız var. census.abs.gov.au/Turkish internet adresini ziyaret edin veya 1800-181-227 numaralı telefonu arayın. Avustralya İstatistik Kurumu Canberra tarafından yetkilendirilmiştir.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
2: Hayırlı sabahlar değerli dinleyiciler. Bir pazar, cuma değil mi bugün? Cuma, cuma yayınımızda beraberiz. Bugünkü cuma yayınımızı gene canlı olarak stüdyomuzdan yapma kararı aldık üç arkadaş.
7: Eyvallah.
2: Bugünkü yayınımızı da saat 11'e kadar inşallah değil mi?
7: Evet.
2: Canlı olarak sizlerle paylaşacağız. 11'den sonra da her zaman olduğu gibi Diyanet Saati'miz başlayacak ve Diyanet Saati'yle saat 12'ye kadar bizlerle berabersiniz. Cuma, bugün 4 Ağustos Cuma. Cuma hayırlı cumalar dileyelim herkese.
8: 4 Eylül.
2: Eylül mü?
8: Eylül.
2: Ağustos Eylül diyorum ya. Biz geriden gidiyoruz.
7: Pazar, cuma bayağı bir ileri bir geri oldu. Evet. Olsun.
2: O zaman tekrar söylesen şöyle.
7: Bugün 4 Eylül Cuma.
2: 4 Eylül Cuma. Evet.
7: Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Bugünkü yayınımız stüdyodan Yusuf Eylül. Kaya, Recep Şakar ve Mahmut Eren'le sürecek. Söylüyorum. Onları da söyleyelim. Haberlerle başlayalım istersen.
2: Türkiye'den ya da kısa bir haberimiz var.
7: Ondan sonra
2: haberi dinleyelim. Ondan sonra haberlerin üzerinden de belki bir şeyler söyleyebiliriz. Bizi yayın saati içerisinde yani saat 11'e kadar Facebook'tan canlı olarak şu anda izliyorsunuz ve orada yorumlarınızı yazıyorsunuz. Günlük yorumlar olur, radyomuzda konuşulan mevzular olur veya kendi paylaşmak istediğiniz bir konu
7: katkıda
2: olur.
7: Katkıda bulmak isterlerse.
2: Evet. Buradan paylaşın, yazın, biz de onu buradan paylaşalım inşallah. Haberlerle devam ediyoruz.
9: Haberler.
10: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti.